0: kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Science World'de açılan canlı yeni sergi Renk, dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın, hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Alkol teklifine hayır demeyi mi tercih edersiniz ya da hayır ehliyetimi kaybettim demeyi mi? Aslında pek alkol kullanan biri değilimdir. İş yerinde bir kutlama vardı ve alkol teklifine hayır diyemeyeceğimi hissettim. Sınırın altında olduğumu tahmin ediyordum ama 0.5'in üzerinde araç kullanırken yakalandım. Şimdi çocuklarımı okula götüremiyorum. Anneme onu doktora götüremeyeceğimi söylemek zorunda kaldım. Sorumlu olduğum kişilere hayır demek cezaların en kötüsü. Keşke alkol teklifine hayır deseydim. Sorumlu davranın. Alkollü iseniz araç kullanmayın. TSC tarafından hazırlanmış bir mesajdır.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: 3Z Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Melbourne Türk Radyosu başlıyor.

0: 33S Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.
1: Şimdi de Trump'ın açıklamalarını getirelim.
2: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Uzun süredir dostum, oldukça güçlü bir kişilik. Oldukça güçlü.
3: Çok da başarılı ve iyi bir ülke yönetiyor. Hatta oldukça iyi bir ülke yönetiyor. Askeri olarak oldukça güçlü. İnsanlar kendilerini yalnız bırakıyorlar. Uğraşmıyorlar. Çok iyi bir iş çıkartıyor. Uçaktan indiğimiz andan itibaren havalimanına baktığınız zaman çok güzeldi. Yeni bir terminal inşa ettiler bizim varışımız için. Her şey çok güzeldi. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardı Türkiye'de. Bu sabahki çalışma oturumunda %5'lik hedefe ulaşma konusunda konuşmalar yaptık. İyi gidiyoruz. Zengin de ülkeler bunlar. Kötü hissetmemize gerek yok ama düzgün bir şekilde korundukları anlamına gelmiyor bu. Bazıları çağrılara kulak verdi ve bazıları da çağrılara kulak verecek, büyük değişiklikler yapacaklar. Ve trilyonlarca dolar alacağız savunmaya yönelik ve bu da gerçekten inanılmaz seviyede bir para. %2'delerdi. Hatta %1'de olanlar vardı. %2'ye çıkarttım. %5'e çıkmalarını istedim. Ve %5'e çıktılar şimdi sonuncu seferle birlikte. Bu arada bu sayı yıllardır böyle olmalıydı. Ve bu taahhütlerin sonucu olarak savunma harcamalarını, ki diğer NATO üyelerinin NATO harcamaları neredeyse 150 milyar dolar arttı 2025 yılında ve bu paranın çoğu da Amerika tarafından üretilen ekipmanları alarak harcıyorlar. Geçtiğimiz iki gün içerisinde çok güzel konuşmalar gerçekleştirdim zirvede diğer liderlerle birlikte ve çok da faydalı ikili görüşmeler gerçekleşti. Neredeyse hepsi oradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ki görmüşsünüzdür, geldi, bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde Suriye Cumhurbaşkanı Şara, harika bir iş çıkartıyor Suriye'yi birleştirme konusunda. Mükemmel bir iş çıkartıyor. Suriye karma karışıktı. Geçtiğimiz yönetim sırasında olanlar oldukça tehlikeliydi. Çok tehlikeli bir bölgeydi. Bir araya geldi. Harika bir iş çıkartıyor. İnsanlar da bu konu hakkında konuşuyorlar. Basının bu odada yaşananları görememesi çok üzücü dedim. O masayı görmüşsünüzdür. Yuvarlak masayı, tüm o ülkelerden liderlerin olduğu. İzin vermeliler bence. Teori şu. Basın olursa özgürce konuşamazlar ve o kadar iyi geçmez diyorlar ama harikaydı. O odadaki birliktelik, gerçekten sevgi çok güzeldi. O odada sevgi vardı. Çok başarılı bir zirveydi. Ve yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum.
4: Sayın Başkan, Venezuela'daki operasyonunuz büyük bir başarıydı.
3: Ancak İran Savaşı stratejik bir çıkmaz gibi gözüküyor sizin için. Neden bu savaşı, İran Savaşı'nı bitiremiyor gibisiniz? Bence tersini yapıyoruz. İran Savaşı da çok büyük bir askeri başarı. Soruyu sadece şu şekilde cevap verebilirim. Nükleer silaha sahip olamayacaklar. Tek bir sebeple oradaydım. İran nükleer silaha sahip olamaz. Hava savunma sistemleri ortadan kalktı. Hepsini ortadan kaldırdık. Liderlerini de aynı şekilde. Liderleri vardı, ortadan kalktı. Bir farklı liderler geldi, ortadan kalktı. Şimdi bir liderleri daha var, yeni liderleri var. Belki onlar da ortadan kalktı, kim bilir ki? Ben de belki ortadan kaldırılabilirim. Ben onların birinci sıradaki hedefleriyim. 47 yıldır yapılmayanı yaptım. Ama ülke için gerekli olanı yaptım, dünya için gerekli olanı yaptım, doğru olanı yaptım. Komünizm konusunda Amerikalılara bir çağrıda bulundunuz. Komünizmin tehlikeleriyle ilgili. Şimdi de dünyaya sesleniyorsunuz. Hem komünist ve sosyalist rejimler altında yaşayan insanlara, hem de Avrupa'daki ve Amerika'daki demokrasilerin altında yaşayıp da komünizmin eve ne kadar yakın olduğunu fark etmemiş insanlara ne söylemek istiyorsunuz? Çok güzel bir soru. Komünizm diyoruz. Komünizmin satması kolay. Ben tarihin en iyi komünisti olurdum. Lenin'le. Lenin'in yanında olurdum. Hayatınızın geri kalanı boyunca bedavaya yaşayacaksınız diyebilirdim. Ama 12 ay içerisinde çöplük içinde yaşayabilirdiniz. Bedava bir eviniz olacak. Birinden alacağız, size vereceğiz. Ancak her tarafta cinayetler olurdu. Komünizmin ne kadar kötü olduğu kanıtlandı. Binlerce yıldır farklı isimler altında vardı zaten. Sizin bir spekülasyon hakkında yorumda bulunmanızı istiyorum. Ankara'dan yeni Air Force One'la değil de İran'ın oluşturduğu bir tehlike sebebiyle farklı bir şekilde ayrılacağınızı duyduk. Bir suikaste uğrayabileceğiniz ve bunun başarılı olabileceği. Bakın, bunun hakkında çok konuşuyorum. Bir başkanın hayatı tehlikeli bir hayat. %5,2. NASCAR sürücülerinin ölüm oranı %1 küsur. Boğa sporu yapanların biraz daha düşük. Bir Amerikan başkanının görevde ölme oranı %5,2. Yıllar önce bunu bana söyleselerdi belki de seçime girmezdim. Çok tehlikeli bir iş bu. Ama öldürme listesinde, İran'ın öldürme listesinde birinci sıradayım. Bunu söyleyebilirim en azından. Ama umurumda değil. İşimi yapıyorum ve umuyorum ki şu ana kadar işini yapmış herkesten daha iyi yapıyorum. İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'la olan savaşta destek olmadı dediniz. Bu ülkeler saldırıya uğrarsa Amerika Birleşik Devletleri onlara destek olacak mı? Bakın, birinci olarak İspanya çok kötü bir durumda. İtalya iyi. Neredeyse tüm ülkeler iyiydi. Sadece kötü bir an geçirdiler. Bize yardım etmediler. Yardıma ihtiyacımız yoktu. Ama yardımlarını isteyebilirdik. Tabii yardım istedik yanda kalırız derlerdi. Bunu da sevmedim. Yardım etmek ister misiniz diye sorduk. İsteriz ama savaş bittikten sonra ederiz dediler. Bu Winston Churchill'in ruhuna uygun bir şey değil. Yeşil giyiyorsun değil mi? Teşekkürler Sayın Başkan. Eda Tuğrul, Haber Global, Türkiye. Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmenizden sonra siz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin F-35 programına yönelik dönüşü hakkında bir anlaşmaya vardınız mı ve gelecekteki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye işbirliği konusunda bir anlaşmaya vardınız mı? Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi yeni bir döneme mi giriyor? Bakın, İlk dönemimde de çok iyi bir ilişkiye sahiptim. En iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile. F-35 ile ilgili konuştuk. Ve dünyanın en iyi uçağı, herkes istiyor bunu. Ve bunu kime vereceğimiz konusunda karar vermemiz lazım. Ben şu eğilimdeyim. Bu arada kendisi Bibi'nin çok da büyük bir hayranı değil. İsrail'in de büyük bir hayranı değil. Ama o savaşın dışında kaldı. Savaşa dahil olabilirdi kolayca. Ama savaşın dışında kaldı. Ve çok da iyi bir müttefik oldu. Marco da bunu söyleyebilir. Çok iyi bir ilişkimiz var Türkiye ile. Çok büyük bir ülke. Oldukça güçlü bir orduya sahip. NATO'daki en güçlü ikinci orduya sahip NATO ülkesi. Bu yüzden tam karar vermedim ama benim eğilimim şu yönde. Bize öyle farklı şekillerde yardımcı oldu ki. Bu arada başka kim bize yardımcı oldu biliyor musunuz? Çin. Çin de savaşa müdahil olmadı. Petrollerinin %50'sini Hürmüz Boğazı'ndan alıyorlar. Savaşa müdahil olmadılar. Ben 5 tane savaş gemisi göndereceğim Boğaz'a demediler. Bunu yapmadılar. Başkan Xi de çok iyiydi. Herkes aslında iyiydi. Neden biliyor musunuz? Çünkü ülkemize yeniden saygı duyuyorlar. Ülkemize gülüyorlardı. Aptal olduğumuzu düşünüyorlardı. Konuşamayan bir başkan, yürüyemeyen bir başkan görüyorlardı. Felaketti bu. Ülkemize yönelik saygılarını kaybetmişlerdi ama artık her zamankinden daha çok saygı duyuyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşeceğiz. Çok teşekkürler.
1: NATO zirvesi harikaydı. Erdoğan çok güçlü bir lider. Erdoğan'a teşekkür ederim dedi ve konuşmasının büyük bir kısmını İran'a ayırdı yine. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı imha ettik. İran'ın askeri kapasitesi azaldı. İran'a bu gece vurabiliriz. İran'ın ölüm listesindeyim. İran'ın bir numaralı hedefiyim. Yani bugün özellikle yaptığı konuşmalarda İran ön plandaydı. Yunus Paksoy, seninle devam etmek istiyorum. Biz bu gece ne göreceğiz? ABD'nin İran'a bir saldırısı olabilir mi? Ve kendisiyle de çelişmiyor mu bu arada Trump? Nasıl? Yani bir yandan hani nükleerlerini bitirdik dedi, işte hiçbir şeyleri kalmadı. Evet, ama bir yandan da hala vurabiliriz şeklinde açıklamalar da geliyor. Bittiyse niye vuracak? Yani İran hedefi bittiyse, nükleer de yok olduysa. Yani ne olacak şimdi bundan sonra İran'la ilgili?
5: Maalesef dün gece geldiğimiz nokta bizim birkaç haftada uyardığımız ve bağıra bağıra gelen bir noktaydı Fulya. Çünkü İran'ın Hürmüz Boğazı'nda henüz nihai anlaşmaya girmemesine rağmen tam otorite ilan etmesi burada birçok bölge ülkesini ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni tabii zor duruma soktu. Burada mesele neydi? İran dedi ki Hürmüz'de tam kontrol benim olacak ve kimin nereden nasıl geçeceğini ben kontrol edeceğim. Halbuki mutabakat zaptına göre Hürmüz'deki geçişler 30 gün içerisinde, ki artık 30 günün de bitmesine çok az bir süre kalmıştı. Yaklaşık bir 20-22 gün oldu ben yanlış hatırlamıyorsam. İran bunu eski haline döndürmedi. Dedi ki kim nereden geçiyorsa benim iznim olmadan geçmeyecek. Devrim muhafızları bunu çok net bir şekilde söyledi. ABD ise diyor ki bak ben üzerime düşeni yaptım. Senin onlarca yıldır sahip olmadığın petrol ihracat iznini çıkardım. Artık petrolünü rahat rahat ihraç edebiliyorsun. İstediğin para biriminde, istediğin şekilde yaptırım olmaksızın bunları yapabiliyorsun. Paraları da serbest bırakacağız. Sen de Hürmüz'ü aç. Hatta Amerika ilk başta bir nükleer taviz de istemedi. Tamamen dedi ki Hürmüz'ü aç. Ben de sana tavizleri vermeye başlayayım. Ama İran'ın içinde de ciddi sıkıntılar, çatışmalar olduğunu biliyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta Ayyuka çıkmıştı. Orada da acaba anlaşma yapalım, batıya ve dünyaya açılalım mı? Yoksa hayır, Hürmüz'ü asla elden bırakmayalım. Savaşın getirdiği kazanımları askeri olarak, güç olarak tamamlayalım mı? Bu tartışma vardı. Ve burada birkaç hadise oldu farklı zamanlarda. İran oradan geçen sivil gemilere ateş açtı. İHA göndermek suretiyle. Burada birinci uyarı yapılmıştı, ikinci uyarı yapılmıştı. Bu dünkü üçüncü hadise oldu. Üçüncü hadiseden sonra vurunca Donald Trump dedi ki yani o zaman biz de verdiğimiz petrol ihracatı lisansını kaldırıyoruz. Ve ben zaptın kaldığını düşünmüyorum dedi ki gerçekten zaten Hürmüz'de sivil gemiler vuruluyorsa ve ABD'de petrol ihracat lisansını kaldırıyorsa gerçekten de ortada bir zapt kalmamış demektir. Buradan nasıl dönülür? Büyük bir soru işareti tabii ama gelinen yer umut kırıcı. Yani evet. Ciddi anlamda bölge içinde, dünya içinde umut kırıcı.
1: Yunus, önümüzdeki dakikalarda İran meselesini daha da detaylandıracağız. Peki çok kısa bir de bu zirveye dair yorumunu alayım. Sonra Coşkun Hocam devam edelim stüdyodaki konuklarımla beraber. Gayet memnun değil mi? Gayet de memnun ayrıldı Trump.
5: Donald Trump çok memnundu. Her şeyden memnun kaldı. Kendi dediği gibi. Hani bazıları bunda dalga falan geçiyordu ama havalimanındaki terminalden havalimanından Beştepe'ye giderken ki yola, asfalta, etraf, çevre, peyzaj düzenlemesine kadar, akşam yemeğine kadar.
1: Mehterimizi de beğendi.
5: Kaldığını söyledi. Mesela Fulya bak ben gelmeden deseydim ki Donald Trump işte yollara bayılır, havalimanına bayılır, yemeğe bayılır desem derlerdi ki işte abartıyor bak işte yalakalık mı? Adam bu zaten. Hani bunun için yapılıyor zaten. Yani Donald Trump bu. Karşıya bayıldı. Karşılamaya bayıldı. Hatta orada işte atlar getiriyordu ya başkanı. Amerikan başkanlık makam aracında ne gördük? Bir Türk bayrağı gördük. Şanlı Türk bayrağımızda. Amerikan bayrağı bir tarafta. Atlar önünde. Merasim kıtasını selamlıyor. Merhaba asker dedi. Üzerinden Türk savaş uçakları geçti. Yeniçeriler bir tarafta, Mehteran bir tarafta. Bayıldı tabii yani Donald Trump'ın. Hoşuna giden bir şey bu. Ben konuşmayayım, Beyaz Saray konuştum. Ne dedi Beyaz Saray Fulya? Donald Trump'ın 4 tane fotoğrafını paylaştı. Kimle? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la. Karşılamadan. Ve ne dedi biliyor musun? Bak Amerika bu süper güç. Bak Amerika dünyanın süper gücü, imparatorluğu. Amerika dünya sahnesine geri döndü dedi. Beyaz Saray. Amerika dünya sahnesine geri döndü. Dünya sahnesi olarak bahsettiği yer neresi? Beştepe, Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani süper güç elden ayaktan düşmüştü. Süper güçlüğünü kaybetmişti. Ankara'da dünya sahnesine geri döndü. Ben bir şey demeyeyim. Evet. Beyaz Saray konuşsun. Beyaz Saray'ın yaptığı paylaşımda buydu. Hatta
1: Yunus,
5: burada
1: son konuşmasında da söyledi zaten. Amerika geri döndü diye, yani kendisi kendi ağzıyla da söyledi bunu.
5: Evet, yani Donald Trump buna bayıldı. Basın ekibinden
1: artık çok saygı görüyor Amerika falan dedi yani.
5: Üst düzey biri dedi ki harika karşılandık. Kırmızı halıyı, yani mavi diyor onlar da daha öğrenecekler. Turkuaz halıyı serdi diye onu da söyledi. Yani bak, halısından asfaltına, çevre düzenlemesinden havalimanı terminaline, oradan kuzu tandırına, Denizli yoğurduna kadar her şey.
1: Ne reklam yaptın be?
5: Yani.
1: Anladık kardeşim, Denizlilisin.
6: Yunus Kays.
5: Adana yok diye kıskanmasın.
1: Yoktu be.
5: Yunus,
1: iliştirselerdi bir Adana kebap.
6: Yunus, Kayseri mantısı da vardı. Bak, onu unutma.
1: Sen de Kayserilisin.
6: Tabii, Kayseri mantısı orada, da vardı.
7: Orada bir kebap işi vardı yalnız.
1: Kebap yoktu.
7: Gazetecilere mi ne verilmiş, döner, kebap falan.
5: Gazetecilere vermiş.
1: Yunus, gruba attığımı gördün mü? Bu yabancı gazeteciler hala şoktalar. Ne yapmışlar biliyor musun?
5: Kahvaltı paylaşıyorlar.
1: Ya bir şey söyleyeceğim bak. Bir tanesi şeyi paylaşmış. NATO zirvesi için işte Türkiye'ye gelen gazeteci Türk kahvaltısını paylaşıyor. Daha önceden görmediğim yiyecekler var burada diye bayağı. Bizim açık büfe tezgahı paylaşıp buraya, koymuş buraya adam.
5: Almanın, yabancı Almanın kahvaltısı çünkü. Ha? Bir dilim ekmek, bak Alman'ın kahvaltısı, bir dilim ekmek genelde şey olur, kepekli böyle kahverengi. Üzerine bir dilim peynir, bir dilim de sos, şey salam. Budur yani Alman'ın kahvaltısı. Gelince tabii çekmiş şaşırdı.
6: Avrupa'ya gidince.
1: Yabancı basın şok. Hulya'nın, adım başı ikramlar.
6: Biz Avrupa'ya gidince gerçekten aç kalıyoruz
1: resmen. Hayır, hayır.
6: Abi. Avrupa'da karnını doyurmak çok zordur yani.
7: Bolluğun içindeyiz de. Türk mutfağı diye biz boşuna haykırmıyoruz.
8: Fulya.
7: Gerçekten. Yani
1: evet, Abdülkadir Hocam.
7: Az önce bak Yunus önemli geliyorum. Bir şey söyledi. Yunus dedi ki Alman'ın dedi kahvaltısı budur dedi. Aslında herkesin kahvaltısı o. Biz hariç. Buraya gelince görüyorlar bolluğu, bereketi, çeşidi, lezzeti. Ve
1: biz böyle bir toplam misafirperveriz. Hani
7: Allah
1: çok güzel
7: soframız şen,
1: ağırladık
7: çeşidimiz
1: gazetecileri
7: bol.
1: De.
7: Ürünümüz lezzetli.
1: Hepsi reels çekmiş ya, ben bakıyorum. Hepsi böyle işte bize bu çantayı verdiler. Bize bunu
7: ömür
1: yaptılar falan
7: ona,
1: diye.
7: Bir daha.
1: Evet evet bayağı. Abdülkadir abicim çok kestim seni, buyurun.
8: Şöyle Fulya, dün orada basın merkezinde aşçılarımızla konuşuyordum. Bir yabancı gazeteci geldi. Dedi ki ya ben dedi. NATO zirvesinde 4 euroya su alıyordum. Almak için dedi epey uğraşıyordum. Burada dedi her şey hazır ve ücretsiz. Ben döndüm nasıl buldunuz diye sordum. Dedi ki standart üstü. Tabii aşçılarımızla da konuştum. Gerçekten öyle bir seferberlik ruhuyla çalışıyorlar ki aşçımız döndü dedi ki biz burada sadece onlara Türk yemeklerini tattırmıyoruz. Aynı zamanda Türk misafirperverliğini gösteriyoruz dedi. Döner vardı. Dedim ki dönerden Yunanlı gazeteciler de yediler mi dedim. Ya dedi hepsi dönerden yediler. Yani Yunanlı gazeteciler biraz fazla yediler hatta. Döner çok güzeldi. Dondurmanın önünde
1: Maraş dondurması
8: kuyruk
1: getirmişler ya. Kocaman şöyle. Coşkun abi kaçırdık diyorum sana NATO'yu.
8: Abi.
7: Yine şey yaparız.
8: Aynen. Adana vardı Fulya. Fulya Adana vardı. Gazetecilere
7: bak sana
8: verilen yemeklerde Adana vardı
7: Fulya.
8: Ve kısa sürede de tükeniyordu. Ya şöyle hakikaten yani orada şey servisleri yapan görevlilerden aşçılara kadar herkes ya Türkiye'yi nasıl tanıtırız, nasıl Türk misafirperverliğini gösteririz diye bir çaba içerisindeydi. Adamlar şaşırdılar. Yani şaşırdılar oradaki görevlilerin sıcak ilgisinden. Bence şey oldu yani bu zirveye gerçekten. Hani Türkiye'nin o misafirperverliği,
1: tabii.
8: insani yaklaşımı,
1: şeflerimiz
8: o bizim sıcakkanlılığımız yansıdı. Çok da iyi oldu.
1: Evet,
8: bence
1: evet.
8: bize yakışanı yaptık yani.
1: Evet, aynen öyle.
0: 3-3'se Melbourne Türk Radyosu müzikle sürüyor.

Ali Kara Hasanoğlu, ulusalcı emekli generaller, solcu gazeteciler utanacaklar mı? Rusya'dan S-400 alırsak Amerika tabii ki F-35'lerden vazgeçer diyen, bu ülkenin emekli amirali, emekli generali bugün dahi emekli maaşını almaya devam ediyor. Hiç utanmıyor. Emekli maaşı aldığı kendi ülkesini haksız, dünyaya kendi kafasına göre nizamat vermeye kalkışan Amerika'yı haklı gören emekli generaller, dün söylediklerini unutup bugün yeni yalanlarla kendi ülkelerinin seçilmiş cumhurbaşkanına laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Dünya devletlerinin liderlerini öldüren, kaçıran Amerika'ya destek çıkıp kendi ülkesinin kamu bankası üzerinden suçlu ilan etmeye kalkışan gazeteciler, hiç utanmıyorlar. Bugün dahi yalan haberlere imza atmaya devam ediyorlar. Türkiye'deki yöneticiler hakkında çok önemli belgeler FBI'ın elindeki dosyada şeklinde ahlaksızca yaptıkları haberler bugün arşivlerde yerlerini koruyor. Bu haber görüntülü algı operasyonlarıyla Amerika'nın yalakalığını yapanların kimliklerinde hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları yazılı. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında çok önemli mal varlığı bilgileri var. Onun için Tayyip Erdoğan Amerika aleyhine laf edemiyor. Onun için Amerika F-35'leri vermediği halde, üstüne bir de katsa yaptırımlarını getirdiği halde Erdoğan Amerika'ya hiçbir şey diyemiyor. Pespaye yalanlarını uyduran muhalif siyasetçilerimiz bugün hala iktidara alternatif olma iddiasında söylemleriyle gündemi meşgul ediyorlar. Bu ülkede kendi cumhurbaşkanı için Amerika başkanından geri dönüş telefonu beklediği için masa telefonunun başından ayrılmıyor diyerek ahlaksızca yalanlar savuranlar hala sosyal medyada gündem oluşturmaya devam ediyorlar. Hala başka yalanlarıyla beyinleri zehirlemeye devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerika başkanıyla görüşmesi için girdisi çıktısı 15 dakika diye ahlaksızca yorumlarda bulunan sözde gazeteciler bugün hala ahkam kesmeye devam ediyorlar. Onlar saldırılarını sürdüre dursunlar. Amerika Başkanı Trump Türkiye'ye geliyor ve yaptığı açıklama şöyle: Erdoğan olmasaydı zirveye katılmazdım. Hadi bakayım, girdisi çıktısı 15 dakikacılar, dizilin sıraya ve cevap verin. Trump'ın Erdoğan davet ettiği için katılıyorum dediği NATO zirvesinde Amerika Başkanı'nın harcadığı süreyi kaç dakikayla değil, kaç saatle değil, kaç günle ölçüyorsunuz? Amerika haklı, S-400'ü alırsak onlar da F-35'leri vermezler tabii diyen çok bilmiş emekli generaller. Hadi Amerika Başkanı'nın şu açıklamasını yorumlar mısınız? Katsa yaptırımlarını kaldırmanın zamanı geldi.

edebilecekler mi, yoksa kendilerine başka malzemeler bulup oradan hainliklerine devam mı edecekler? Amerika Başkanı Türkiye'nin F-35 alması hakkındaki son karara bugün varacağız dedi. Bir kısmı uzun süre AK Parti'de siyaset yapmış muhalefetteki partilerin yöneticileri, Erdoğan'ın mal varlığı konusunda Amerika Başkanı'nın elinde çok güçlü deliller olduğu için F-35'leri vermemelerine itiraz edemiyoruz şeklindeki ahlaksız yorumlarından şimdi utanç duyuyorlar mı, yoksa yine aynı yalanlarla etik siyasetlerine devam mı edecekler? Türkiye'nin ekmeğini yiyen, suyunu içen hainler, kendilerine güvenlik uzmanı sıfatı yakıştıran ahlaksızlar, S-400'leri satın alamayız, Amerika izin vermez demelerinin sonrasında, S-400'leri alsak da kuramayız demelerinin üzerinden, S-400'leri kursak da aktif durumda tutamayız demelerinin üzerinden, S-400'leri satmak zorunda kalacağız demelerinin üzerinden, en son olarak da S-400'leri şu ülkeye satıyoruz demelerinin üzerinden henüz aylar geçmişken, bir gazetecinin S-400 füzeleri hakkında endişeleriniz var mı sorusunun üzerine Trump'ın hiçbir endişem yok cevabından yüzleri kızarmış mıdır acaba? Türkiye için hava savunma sistemi satın alınmasından rahatsız olan, ülkemizi Amerika'nın eline bakmakla mahkum edenlerin endişe ettikleri S-400'den Amerika Başkanı Trump endişe etmiyor. Ama bizim solcu akademisyenlerimiz, liberal uluslararası ilişkiler uzmanı öğretim üyelerimiz endişe ediyorlardı. Hatta hukukçu profesörlerimiz hem S-400 hem F-35 nasıl olabilir, Amerika buna tabii ki onay vermez diyerek emperyal devletin yerli uşaklığını yapıyorlardı. Hadi bakalım çıksınlar şimdi halkın karşısına, Trump'ın endişe etmediği konudan onlar niye endişe etmişler açıklasınlar. Oysa Türkiye solcusuyla sağcısıyla birlik olsaydı, emekli generallerimiz ilk günden Cumhurbaşkanımızın arkasında durup 1974 Barış Harekatı döneminde de Amerika Türkiye'ye ambargo uygulamıştı. Biz Amerika'dan korkmuyoruz, biz Amerika'ya muhtaç değiliz. Verecekleri hava savunma sistemini de zaten bedavaya göndermeyecekler. Parasıyla yollayacaklar. Vermezlerse de biz de tecrübemizle hava savunma sistemimizi üretir, aktif ederiz. Cumhurbaşkanımız bilsin ki tüm emekli generaller kendisiyle beraberdir deseydiler. Amerika Başkanı ben iddia ediyorum ki bugün söylediklerini çok önceden söylemek zorunda kalacaktı. Türkiye'deki fonlanmış Amerika'nın sesi konumundaki gazeteciler, kamu bankamıza kimse ceza veremez. Türkiye Almanya değildir. Türkiye değişik görüşlerden tüm medya mensuplarıyla birlik içinde haykırıyor. Amerika'nın çakallığına bu ülke eyvallah etmeyecektir. FBI istediği belgeyle şantaj yapmaya kalksın, istediği tehdidi yapsın, biz boyun eğmeyeceğiz deseydi Amerika çok önceden pes edecekti. Hukukçularımız, uluslararası hukuk uzmanlarımız, akademisyenlerimiz Tayyip Erdoğan düşmanlıklarını bir kenara bırakıp ne uluslararası hukukta, ne ticaret hukukunda, ne de diğer hiçbir hukuk alanında anlaşmayı ihlal edilmesi onaylanamaz. F-35 ortaklığımızın tek taraflı olarak Amerika tarafından askıya alınması, uluslararası mahkemelerde Amerika'yı trilyonlarca dolarlık mahkumiyete götürür demiş olsalardı, Amerika yıllardır bu ayak sürtmeyi devam ettiremezdi. Olan olmuş. Bari bugünden itibaren doğruda, haklılıkta tüm Türkiye değişik görüşten insanlarıyla birlik olsa, emperyal devletlere karşı küçük hesaplar uğruna bölünmüş bir görüntü vermese, öyle sanıyorum ki hem Türkiye haklarına daha hızlı kavuşacak, hem de emperyal devletler kendilerine daha çok çeki düzen verecek. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit. Ali Kara Hasanoğlu. Tuncay Yılmaz her şeyi anlattı ama pişkinlikten taviz yok. İBB yolsuzluk davasında İmamoğlu AŞ şirket müdürü Tuncay Yılmaz'a geldi ifade sırası. Savunması çok komik. Komedyen olduğunu iddia eden Deniz Göktaş'ı dinleyeceğinize, Tuncay Yılmaz'ı dinleyin, çok daha fazla gülersiniz. Diyor ki şirket müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında binanın alım sürecinde yer almadım. Yalnızca Fatih Keleş'in talebi üzerine içinde para bulunan bir çantayı belirtilen adrese götürdüm. Mahkeme başkanı mahkemedeki savcı nezaketen sormuyor. Fatih Keleş senin neyin oluyor? Tuncay da meydanı bulmuş, sallıyor da sallıyor. Hani Fatih yerine Ekrem dese, Keleş yerine İmamoğlu dese tutturacak da boş atıp dolu tutturmaya çalışıyor.
Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun Spor AŞ'ye genel müdür yaptığı belediye görevlisi.

0: Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketinin müdürü. Satın alınacak bina ise CHP il merkezi olacak. Hadi bakalım Murat Ağrel mi bu yolsuzluğu izah eder, yoksa diğer CHP etkinliklerine bol bol giden gazeteciler mi? Hadi arkadaşlar bir gayret, anlatın öğrenelim. Ama Deniz Göktaş'ın gerisinde kalırsanız olmaz. Hadi görelim sizi. Tuncay Yılmaz devam ediyor. Paranın kaynağına ilişkin herhangi bir bilgi sahibi değilim. Benim o iş yerinde bulunmamın tek sebebi para transferidir. Ne anlıyorsunuz bu açıklamadan? Türkiye'de para transferlerinden sorumlu devlet bakanı Tuncay Yılmaz imiş. Nerede bir para transferi varsa Tuncay Yılmaz oradaymış. Başka bir izahı var mı bunun? Götürdüğün paranın kime ait olduğunu bilmiyorsun. Para öyle 3 bin lira 10 bin lira değil, milyonlarca lira. Abi bu parayı üzerimde yakalatırsam izah edemem, siz kaynağını söyleyin sonra taşıyayım demiyor. Para transferi deyince hakimin, aa Tuncay Bey demek ki para transferiyle görevliymiş, bak sen yanlış adamı sorguluyoruz galiba diyeceğini sanıp kendinden emin bir şekilde, benim kurultayla da ilgim yok diyor. Tamam Tuncay, kurultayla ilgin yok. Ama şu koca valiz içindeki paranın nereden gelip nereye gittiğini bir açıklayıver. Sen özel şirkette müdürsün. O şirketin bir alımı söz konusu değil. Kendi ailene bir taşınmaz alıyor değilsin. Ama parayı alıp gidiyorsun. Sonrasına da ben bakmam diyor, bilmiyorum ile konuyu kapatacağını sanıyorsun. Hey, CHP'nin fonladığı diye isimlerini saydığımız için 500 bin liralık manevi tazminat davası açan Murat Ağreller. Hey, Amerika'nın sesinde çalışıp beni kimse fonlayamaz diyen Yıldız Hanımlar. Hadi bir gayret, Tuncay Bey anlatamadı olayları. Şöyle Tuncay Yılmaz'ı sakallı bir iş adamı diye gözünüzde canlandırın. Saydırın şuna. Biz de sizden kopya çekip çok daha nazini, çok daha terbiyelisini alalım köşemize. Ne yaptık şimdi? Tuncay Yılmaz kendisiyle şirketiyle hiç alakası olmayan bir taşınmaz alımında. Kimin verdiği belli olmayan milyonlarca lirayı, Beylikdüzü'nde kim olduğunu bilmediği birisinden alıp kimin yeri olmadığını bilmediği Mecidiyeköy'deki bir adrese götürdü. Yanlış anlamayın. Azıcık oturdu ve oradan ayrıldı. Şimdi bunun için Tuncay Yılmaz'ı 16 ay cezaevinde tutmak hak mıdır? Söyle Saadet Partisi eski genel başkanı Temel Karamollaoğlu. Sen söyle avukat kimliğinle SP milletvekili Bülent Kaya. Ve Tuncay Yılmaz Asrın davasında Asrın savunmasını yapıyor. İddianameyi hazırlayan savcılar benim her iki belediyeyle de bir irtibatımı kuramadıklarından bana doğrudan İmamoğlu'na bağlı bir üyelik uydurmuşlar. Buraya kadar işi gırgıra alıyorduk ama sabrım artık tükendi. Ve utanmaz adam, iki belediyeyle de ilgin yoksa kaynağı belirsiz bir valiz dolusu parayı ne diye Beylikdüzü'nden aldın Mecidiyeköy'e götürdün? Sen ne hokkabaz bir adamsın? Fatih Keleş senin amirin mi ki o istedi diye para taşımacılığı yapıyorsun? Sana ne CHP'ye alınacak il binasından? Senin İmamoğlu AŞ'ni ne ilgilendiriyor ki valiz dolusu parayı taşıyorsun? Adamda utanma yok. Daha doğrusu avukatları bilmiyorum diye söyle, seni sıkıştırmazlar, sen de kurtulursun diye kendisini yanıltmış olmalılar ki o da bilmiyorum diyerek kurtulacağını sanıyor. İddianameyi hazırlayan sayın savcılar, benim her iki belediyeyle de bir irtibatımı kuramadıklarından belediye çerçevesindeki örgüt yapılanmasına beni dahil edememişler, doğrudan sayın Ekrem İmamoğlu'na bağlı bir üyelik uydurmuşlardır diye savunmasına devam ediyor. Hiç demiyor ki valiz dolusu parayı taşıyorum, ne kimden aldığımı ne kime götürdüğümü ne de niye götürdüğümü açıklayamıyorum, bundan daha kesin nasıl bir örgüt üyeliği ispatı olsun? Sonrasında Murat Ongun'u taklit ediyor Tuncay Bey. Murat Bey de diyordu ya, kiracı olduğum için dava açıldı. Tuncay Bey de diyor ki, iddianamede yer almanın tek sebebi İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü olmam. Yetmiyor mu Tuncay? Binlerce yıl hapis cezası istenen bir örgüt elebaşının şirketinde çalışıyor olman, milyonlarca lira dolu valizi kimden aldığını açıklayamadan taşıman, kime verdiğini bilmediğini söyleyerek teslim etmen suçun için yetmiyor mu? Ve açık açık Bodrum'daki yolsuzluğu da her gün tekrarlayan pişkin bir sabıkalı gibi anlatıyor Tuncay Yılmaz. Ekrem Bey bana Bodrum'da üzerinde bir ev bulunan arsa ilanını verdi. Burayla ilgilenmemi, araştırma yapmamı istedi. Satıcı şirketin sahibi paranın bir kısmını elden almak istediğini söyledi. Yeri çok beğendiğimiz için satıcının bu teklifini kabul ettik. Paranın bir kısmını şahsın muhasebecisi ofisinde elden kendisine teslim ettik. Bir kısmını da banka havalesi yoluyla şahsın hesabına havale yaptık. Haricen ödenen miktar da ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon avro. Tapuda 500 bin avro, hariçten 1 milyon avro. Çüş derler adama. Ama adamlarda utanma yok. Pişkin pişkin hem vergi kaçırdıklarını anlatıyorlar, hem kaynağı belirsiz bir parayla ödeme yaptıklarını söylüyorlar. Örgüt üyeliğini, her şeyi itiraf ediyorlar ama ben suçsuzum diyebiliyorlar. Avukatını da dinleyelim, biraz daha gülelim. Müvekkilim hakkında hiçbir delil yok, gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı. Üstad, adam kendisi bas bas bağırarak anlatıyor işte. Daha ne gizli tanığı, ne delili. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit.
1: 3-3'e Melbourne Türk Radyosu müzikle sürüyor.
2: Soru ama aynı zamanda
3: yok, ama
2: sizin için iki kolay soru.
3: Ankara'da NATO toplantısı var da seyircimizin kafasında nasıl bir dünyanın içindeyiz?
2: Tamam, buyurun.
3: NATO
2: buyurun.
3: Nereye denk geliyor?
2: Tabii, buyurun.
3: 500 yıllık Batı hakimiyetinin artık sarsıldığı bir döneme girdik. Dünya, çok kutuplu bir dünya konuşuluyor.
2: Doğru.
3: Batı da kendi içinde ayrışmaya doğru gidiyor. İngiltere işte 2016'da Brexit yaptı. Amerika Birleşik Devletleri de şimdi ayrılıyor. Ayrılıyor derken yeni bir doktrin gibi ulusal savunma stratejisi, ulusal güvenlik stratejisini açıkladılar. Batı yarım küresine çekiliyoruz dedi. Bunu direkt o belgelerde. Batı yarım küresi bizim. Bu 1923 James Moon'un doktrini gibi. O dönemde Avrupalılar 1814 Viyana toplantısından sonra niye birbirimize savaşıyoruz? Birleşelim. İstila edilecek, sömürülecek toprak çok diyorlar. Amerikalılar bakıyor, bunlar şimdi bizim üstümüze gelir diyorlar. Yeniden kolonileştirir. Bir doktrin yayınlıyorlar. Amerika kıtasına hiç kimse gelemez. Biz de hiçbir dışarıya çıkmayacağız kıtadan diyor. 1914'e kadar da çıkmış. Şimdi Trump. 21. yüzyılda silah kavramı değişti. Ordu kavramı değişiyor. Ve böyle bir yapay zekandaki 4. sanayi devriminde böyle bir ortamda bir yere girdiğinde çıkamayacağını biliyor artık.
2: Büyük bir yere girdi derken bir ülkeyi işgal.
3: Ülkeye gidi işte, İran'da. Mesela ondan önce Husi'yle Kızıldeniz'de anlaştı, çekildi. Küçük devlet, büyük devlet arasında böyle bariz bir üstünlük yok. Şöyle ki, nasıl silah kavramı değişti? Mesela 20. yüzyılın ağır silahları neydi? Top, tank, savaş gemisi. Evet. Ukrayna'da Gürük hangisi var bunun? Önce tanklar, toplar vardı. Ama şimdi ne var? İHA'lar var, füzeler var.
2: Dronlar var. Evet.
3: Dronlar var. Peki Karadeniz'de Rus gemisi var mı? Yok. Nereye gitti Rusya'nın? Elinde bir nükleer silah var. Ama Ukrayna arka arkaya şimdi uzun menzilli. Dün mesela Sibirya'da 2500 kilometre menzilde Rus rafinerisini vurdu. İran'a baktığımızda yine İHA var, balistik füze var. Ve otonom araçla sahaya giriyor. Amerikan helikopteri düşürüldüğünde denizden otonom deniz aracıyla insansız gitti kurtardı. Ukrayna cepheye 25 bin tane otonom araç sürdü yeni. Bir Amerikan şirketi insana benzeyen robot yapan, robot askerleri eğitmek için Ukrayna'ya gönderdi. Ukrayna biraz da 21. yüzyıl 4. sanayi devriminin deney alanı olarak bakıyorum ben askeri açıdan. Teknoloji deniyorlar. Şimdi 20. yüzyıldaki silah bu. Peki 20. yüzyılda askeri nereden buluyordu İngilizler? Hindistan, Avustralya filan. Fransa nereden buluyordu? Afrika'dan. İkinci Dünya Savaşı aynı. Şimdi askeri bulabilirler mi oralardan? Hayır.
2: Bu arada dünyanın pek çok güçlü ülkesinde asker bulma zorluğu var değil mi? Yaşanıyor bu.
3: Bak şimdi onu anlatıyorum. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda askeri Hindistan, Yeni Zelanda ve Fransızlar Afrika'dan kandırıp getirdiler.
2: Doğru.
3: Şimdi gelir mi onlar? Hayır. Kendi çocuklar askerlik yapmak istiyor mu? Hayır. Askerin yok, silahın yok. Yeni, çünkü 20. yüzyıl sanayi devrimiydi. 21. yüzyıl 4. sanayi devrimi. Türkiye sanayi devriminde en arkadaydı. Ama sanayi devrimi yön değiştirince Türkiye en öne geçti. Şimdi dijital teknolojiler var, yapay zeka var ve silah teknolojisi değişince Avrupa Ve Amerika Birleşik Devletleri de söyleyeyim, bu süreyi tam kullanamadı. Yani Avrupa biz barış topluluğuyuz diyerek Ruslar Kırım'ı işgaline rağmen silahlanmaya gitmediler. Ne zaman ki Ukrayna'yı işgal etti, gittiler. Şimdi Trump Avrupa'yı niye ötekileştiriyor? O soruya gelmeden önce bunun da bence cevabını vereyim. Olay şu. Trump Amerika Birleşik Devletleri'ne derin devlette mücadele ediyorum diyor. Ve Joe Biden'ın Beyaz Saray'da başka eski başkanların fotoğrafları var. Joe Biden'ın fotoğrafının yerinde otomatik kalem var.
4: Ne var?
3: Otomatik kalem var.
4: Otomatik
3: kalem.
4: Kalem.
3: Evet.
4: Ne demek o?
3: Şu demek. Temsilciler Meclisi bir soruşturma açtı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Joe Biden'ın zihin sağlığı yerinde değil, kim yönetti? Bu imzayı kim attı? Şimdi Joe Biden döneminde Avrupa'nın Trump'ın derin devlet dediği Avrupa ile beraber 21. yüzyıl dünyasında her şeyi yeniden tanımlayacak. İklimdi, karbon ayak iziydi, LGBT'ydi. Bir ideolojik proje geliştirdi. Trump geldi, ben bunlarla mücadele edeceğim.
2: Yeşil kültürün diyorsunuz.
3: Yani Trump'ın yaklaşımı o öbürleri woke. Şimdi Trump'ın yaklaşımı
2: ne? Hayret, Trump'ın mücadele ettiği woke kültür işte.
3: Evet. Woke kültür işte, öbürleri diyorum. Şimdi Trump diyor ki Hristiyan medeniyetinin içini boşalttılar. Batı medeniyeti ölüyor. Bunu da diyor Avrupa merkezli Avrupa Komisyonu'nu kastediyor. Ursula von der Leyen'i davet bile etmedi. İdeolojik bir mücadele var Avrupa ile öncelikle. Bu noktada bizim Cumhurbaşkanımız da aynı düşünüyorlar. LGBT noktasında birçok konuda paralel. Dünyanın kurtarılması lazım bunların elinden diyor Trump. Saklamıyor da. Bugün ne diyor mesela Avrupa'ya? Göç ve enerji konusunda yanlış yapıyorsunuz diyor. Birkaç gün önce ne diyordu? Avrupa 3. dünya ülkesi gibi olacaksınız. 3. dünya ülkelerinden göç alıyorsunuz. Avrupa'yı arka planda başka bir mücadele var. Aşırı sağ destekliyor Trump ekibi. Özellikle Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa'da önümüzdeki dönem çok ciddi siyasal ve sosyolojik gelişmeler ve değişmeler olacak.
2: Peki, sorumu unutmuyorum. NATO'nun yeni düşmanı kim olacak?
3: Tamam, bunları anlatıyorum ki.
2: Biliyorum, geniş bir çerçeve.
3: NATO'nun yeni düşmanı İngiltere de olabilir, Fransa da olabilir, Avrupa'da da olur.
2: Tabii. Kendi içinde.
3: Ya şöyle şimdi, İngiltere mesela Nordik ve Baltık ülkeleriyle 10 ülkeyi bir araya getirdi. Kuzey Rusya'nın Kuzey Denizi'nde kutuplarda Ruslara karşı koyacağız şeklinde. Dün de İngiltere, Hollanda, Letonya, Polonya ayrı bir ortak savunma sanayine gidiyor. Almanya, Fransa yeni nesil uçak üretiyordu, anlaşamadılar. İçinde çok çekişme var. Ben Avrupa Birliği'ni böyle ara bir dönem görüyorum. O dönem geçiyor. Ondan önce Avrupa nasıldı? Sürekli birbiriyle savaşan, kıskanan, birbiriyle karşı olmadık şeyleri yapan. Trump Avrupa'nın geri oraya dönme ihtimalini bizden daha iyi görüyor. Türkiye'nin burada düşman derken düşmanı dışarıda aramayın. Şimdi NATO'nun kendi belgesinde yakın düşman Çin'i sistemik rakip görüyor. Rusya zaten düşman. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance şöyle bir açıklama yaptı. Biz birkaç arkadaşla otururken dedi, 5-6 ay önce yaptı bunu. Bize en yakın hangi Müslüman ülke bize nükleer rakip olur dedik. Bunu İngiltere olduğuna karar verdik diye bir açıklama yaptı.
2: Müslüman ülke mi?
3: Evet. İngiltere diyor 2035'te Müslüman olacak diyor. 2023'te İngiltere'de
2: popülasyon artıyor, Müslüman nüfusu, öyle mi?
3: 2023'te en fazla İngiltere'de çocuklara konan isim Muhammed. Onu da söylüyor orada. Şimdi İngiltere'de
2: o şeydendir hocam ya. Muhammed Salah'tan değil mi? Var ya Liverpool'lu futbolcu.
3: Ya fark etmiyor işte. Mısır. Nedeni boş ver. Muhammed. Şimdi İngiltere'de, bak İngiltere'de değişimi bahsedeyim. Paranın üstündeki Winston Churchill fotoğrafını kaldırıyorlar. Bir oylama yapıyorlar. İngiliz vahşi hayattaki hayvanlardan birini koyun. Winston Churchill yerine. Bir tarihi bina koyabilirdik ama diyor köleliği çağrıştırır diyor. Ve kral, dinin koruyucusu, kendi kiliseleri var. Şimdi o ünvandan vazgeçiyor. Çoklu dinli ülkeyiz biz diyor İngiltere. Kendini yeniden tanımlıyor İngiltere. Problemleri çok olacak. NATO blok olaraktan hareket etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki tane nedeni var. Bir, Avrupa'nın diyor düştüğü hatalara onların faturasını ben Amerika'ya bundan sonra yazdırmam. Ne diyordu gelmeden önce? Umarım nükleer savaş çıkmadan yetişirim başkanlığa diyordu. Şimdi Avrupa'nın Rusya'yla kafayı takmış Avrupa. Rusya bir birleştirici düşman silahlanmak için Ve
4: ama bunda anlaşılabilir bir şey, çünkü kendilerine tehdit olarak algılıyorlar. Hatta Avrupa'nın ortasına kadar gelebileceğini düşünüyorlar Rusya'nın.
3: Rusya Ukrayna'dan çıkabilirse
5: Rusya direkt
4: Avrupa'nın zaten korkulu ya, diyor aslında. Yani.
5: Direkt İngiltere'yi vururum diyor.
4: Ya, Rusya'da hem onu vururum diyor hem de Ukrayna savaşı çıktığı sıra İkinci Dünya Savaşı'ndaki korkuyu, kabusu tekrar yaşayacağız mı diyorlardı yani.
6: Tabii saldırırsanız saldırırım dedi Putin zaten.
3: Tabii. Yani şimdi tabii. Tamam da savaş niye çıktı? Ne diyor Putin 2000?
4: Savaş niye çıktı biliyor musunuz? Ben niye söyleyeyim çıktı? Az önce Yeliz Hocam söyledi. Ben burnumun dibinde NATO'ya girmiş bir Ukrayna istemiyorum dedi.
3: Yani. Ama bu iyi değil. Değil.
6: Çünkü Ukrayna'yı hala arka bahçesi olarak görüyor. Ukrayna'yı evet. kendi parçası olarak görüyor. Evet. O ve çevresindeki coğrafyayı da burası da benim hakkım diyor.
4: Hakkım
6: zaten.
4: Biz 2. Dünya Savaşı'nda yanlışlıkla verdik burayı diyor. Hatta evet, değil mi? Kuruşçev'in hatası aynen diyor.
3: Ama bunun arka planı var. NATO'ya birliği dağıldıktan sonra Batı liderleri söz veriyor Rusya'ya. Doğuya doğru genişlemeyeceğiz. Putin de 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda çıktı. Hata yapıyorsunuz. Bu işin sonu savaşa gider diye duyurdu. Söz vermiştiniz dedi. Henry Kissinger'da geçmişte 2000'lerin başında bir makale yazıyor. Bu genişleme savaş getirir diyor. Bilmiyor mu Avrupa bunu? Biliyor. Yani Rusya'nın üzerine Ukrayna'yı sürerekten bir daha arka planda Ukrayna'yı bence yem olarak attılar. Yani Ukrayna'da da bir lider tarihi bilse, Rusya'yı bilse, gücü tanısa, Avrupa'yı tanısa belli bir süreci idare etmesi gerekti. NATO'ya gireceğim filan diye beklemesi lazımdı. O da ayrı bir şey. Rusya'nın şu an ben Avrupa'ya girecek bir hali olduğunu düşünmüyorum. Günlük tüm medyası, Rus medyasını tarıyorum. Panik halindeler. Yani mesela Putin diyor ki 15 gün önce Almanya diyor ekonomimiz aşağı doğru gidiyor diyor. Doğalgazınız yok, petrolünüz yok. Gelin siz girin deseniz de ben girmem, ne yapacağım sizinle diyor. Ruslar Ukrayna'da İstediği şekilde işler gitmiyor. Savaşın yöntemi değişti. Şu an benzin Belarus'tan ve Hindistan'dan benzin ithal ediyor Rusya. Benzin kuyrukları orası ayrı. Düşman kavramı şu an ittifaklar ve düşmanlıkla daha net değil.
4: Net değil.
3: Mesela Mısır'da bir sekizgen Pentagon'un 8 katı büyüklüğünde bir askeri kompleks yapıldı. Aynı anda Türkiye'de de yapıldı. Ay Yıldız. Aynı anda paralel.
4: Ay Yıldız mı diyorsun?
3: Bizde Ay Yıldız, Mısır'da da.
4: Bu neye bağlıyorsunuz?
3: Ya bunların başlangıç tarihleri aynı. Çin'de aynı, Hindistan'da aynı, Suudi Arabistan'da aynı.
4: Tamam da ne nasıl okuyor?
3: Şuna bağlıyorum ben. İttifaklar daha belli değil. Mesela Mısır'dakinin tamamen Çin altyapısıyla yapıldı. Bizdeki tamamen yerli. Düşmanı şu anda belirlemek kolay bir iş değil. Niye? Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ile ideolojik olarak ayrışmada bir... Mesela 2007 Fransa seçimleri Avrupa'nın yönünü değiştirebilir. Bugün Yüksek Mahkeme Le Pen'e seçime girebilir kararı verdi. 5 yıl seçim yasağı koymuştu. Şimdi girebilir diyor. Avrupa'nın kendi içinde büyük mücadele var. Şimdi Avrupa ucuz işçi Çin'dendi. Çin'de pazar görüyordu. Ucuz enerji Rusya'dan. Rus enerjisi yok. Çin artık Avrupa'yı pazara çevirdi. Enerji denkleminde koridorlar yeniden... Enerji lojistiği yeniden tanımlanıyor. Ticaret koridorları yeniden tanımlanıyor. Zengezur koridoru Avrupa için hayati derece önemli. Bizim 3. köprüden geçecek. Kalkınma yolu Basra'dan başlayıp Mersin'den denize iniyor. Avrupa için hayati derecede önemli. Ticaret koridorlarında lojistik olaraktan Türkiye olmadan olmaz. Enerji noktasında da Hürmüz'ü kapattı İran. Artık Hürmüz'de bundan sonra gene risk var diye... Enerji lojistiğinin yönü arka kapıya yöneliyor. Ön kapı Hürmüz Boğazı, arka kapı Suriye, Türkiye üzerinden.
4: Peki.
3: Kazakistan, enerjisi Türkmenistan, doğalgazı, Azerbaycan petrol doğalgazı, Musul, Kerkük derken enerji denklemi, savunma sanayi denklemi, ticaret koridorları bir de artık Türkiye, Trump Türkiye'yi Türkiye olarak görmüyor. Son bir cümle söyleyeyim. Bir tarafta Türk Devletler Teşkilatı kurumsallaşıyor. Diğer tarafta...
7: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
8: The following program is in Turkish.
1: 3ZZZ, Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Z Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.

0: Ali İmran Suresi 133-139. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Sizden önce nice uygulamalar geçmiştir. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın. Bu Kur'an insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur. Soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, gafur, rahman Allah'ım.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma Sevinci.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyiciler, 33Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Tanustan Camii Din Görevlisi Hasan Öztürk. Bu haftaki programımızda Pört Süleymaniye Camii Din Görevlisi Hüseyin Işıkoğlu hocamızın Tevbenin Rahmet Kapısı Olması konulu. Yani tevbenin hem bu dünyada hem de ahirette rahmet kapısı olması konulu sohbetini dinleyeceğiz. Buyurunuz Sayın Hocam. Cumamız mübarek olsun.
0: Kıymetli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde rahmet kapısı tevbeden bahsetmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak inşallah doğru bir şekilde sizinle sohbet edebilmeyi, doğru şeyler anlatabilmeyi, anlattıklarımızı hayatımızda yaşayabilmeyi inşallah cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Kıymetli müminler, yaratıkların en mükemmeli olan insana Yüce Allah Celle Celaluhu çeşitli özellikler ve farklı güzellikler vermiştir. İnsan iyi ve kötü, hayır ve şer, sevap ve günah olan şeyleri yapabilecek yetenekte yaratılmıştır. Günahsız olarak doğan insan ergenlik çağından sonra nefsine ve şeytana uyarak günah işleyebilir. Bu itibarla Allah-u Teala'nın koruması altında bulunan peygamberler hariç bütün insanların az çok günahı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küllü beni Adem'e hatta'ın, Adem oğullarının hepsi günahkardır, günah işleyebilirler hadisi bu gerçeği ifade etmektedir. Günah işleyebilen bir varlık olması nedeniyle Yüce Allah günahtan kurtuluş yolu olarak tevbe kapısını insanlara açmıştır. Her insanın tevbeye ihtiyacı vardır. Önemli olan hiç günah işlememek değil, günahta ısrar etmemektir. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin az önce okuduğum hadisin devamında küllü beni Adem'e hattaun, Ademoğullarının hepsi günahkardır hadisinin devamında bunun çözümünü de ifade eder. Hayrul hattaine tevvabun, günahkarların bu manada en hayırlısı tevbe edenlerdir hadisi buna işaret etmektedir kıymetli kardeşlerim. Müslümanın günahlarına tevbe etmesi dini bir görevdir. Bu görev ömür boyunca devam eder. Beşer olarak günah işlemekten tamamen kendimizi koruyamayız. Ancak hatalarımız ve işlediğimiz günahlar bizi huzursuz eder. Bir çıkış yolu ararız. İşte böyle bir durumda Yüce Rabbimiz bize aradığımız o çıkış yolunu göstermiş. Bize mutluluk verecek, günahların affına vesile olacak tevbe kapısını ardına kadar açmıştır. Yeter ki insan tevbe etsin, Allah'a yönelebilsin. Kıymetli kardeşlerim, sözlükte dönmek ve vazgeçmek anlamına gelen ve daha çok Allah'a dönme ve yönelmeyi ifade eden tevbe, günah ve hataların verdiği iç sancısı ve kötü huyları iyi huylarla değiştirmektir. Din ıstılahında tevbe, insanın işlediği günahını anlayıp onu bırakması ve Allah'a dönüp ondan yaptığı kötülüğü ve işlediği günahı affedip bağışlamasını dilemesi, pişman olduğunu da belirterek yalnız ona yalvarması demektir. Tevbe, kişinin şirk, küfür ve nifaktan imana, isyandan itaate, günahtan sevaba, yanlıştan doğruya yönelmesidir. Bu itibarla tevbe, imanın ilk makamı, hak yolculuğunun başlangıcı ve Allah'a ulaşma kapısının anahtarıdır. Tevbe, sırf günah olduğu için pişmanlık duyularak o günahtan vazgeçmektir. Günah işlemiş olmaktan dolayı vicdanında oluşan tepkiden dolayı değil de bedenine, malına veya şerefine zarar verme gibi bir endişeden veya umduğu bir dünya menfaatini elde etmek arzusundan dolayı kötülükten vazgeçmek tövbe değildir. Asıl tövbe, menfaatini görse dahi yaptığı günahın çirkinliğini hissedip ondan vazgeçmektir. Bir sahabinin sorusu üzerine Peygamber Efendimiz günahı şöyle tarif eder. El ismu ma hake fi nefsike, günah vicdanını tırmalayan şeydir. Ve kerihte en yettali'a aleyhin nas, ve insanların bilmesini yani insanların duymasını istemediğin şeydir. Vicdanını tırmalayıp seni huzursuz eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir şeklinde Peygamber Efendimiz çok veciz bir şekilde günahı bize tarif ediyor kıymetli kardeşlerim. Tevbe, günah işleyen insanın kurtuluş ve Allah'a sığınma kapısıdır. Bu kapıya muhtaç olmayan hiçbir insan yoktur. Eğer siz günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder, başka bir kavim getirir. Onlar günah işlerler, günahlarının bağışlanmasını Allah'tan isterler. Allah da onları bağışlar anlamındaki hadis bu gerçeği işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Yüce Allah ve birçok hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz tövbe etmeyi emretmektedir. Ve tövbu ilallahi cemiyen eyyuhel mü'minûne leallekum tuflihûn ayet-i kerimesinde, ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edinin ki kurtuluşa eresiniz. Ya eyyuhel nâs tövbu ilallah ve estağfirûh fe inni etûbu fil yevmi mi'ete merrah, ey insanlar Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde 100 defa tövbe ediyorum buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum, tövbe ediyorum diye yine Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şerifinde ifade buyurdular. Bu okuduğumuz ayet ve hadisler işlediğimiz günaha mutlaka tövbe etmemiz gerektiğini ifade etmektedir kıymetli kardeşlerim. Tövbe etmek hem Allah ve peygamberine itaattir hem de günahlardan kurtuluştur. Tevbe etmeyen insan kendisine zulmetmiş olur. Ve men lem yetub fe ulaike humu zalimun, kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir anlamındaki ayet bunu ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de işlenen günahlara tevbe etmeyle ilgili örnekler vardır. Yüce Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam ve eşini cennete koymuş ve orada her türlü nimetten yiyip içebileceklerini bildirmiş. İmtihan için bir ağacın meyvesinden yemeyi yasaklamış ve وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ, şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz buyurmuştur. Adem Aleyhisselam ve eşi şeytana kanarak bu yasağa riayet edememişler. Adem Aleyhisselam ve eşi yaptığına pişman olmuşlar ve günahlarına tevbe etmişlerdir. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve ona tevbe etti. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ, Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka biz ziyana uğrayanlardan oluruz diye yalvardılar. Allah-u Teala da onların tevbelerini kabul etti. Kıymetli kardeşlerim, tevbenin 3 unsuru vardır yapılacak tevbede. Öncelikle tevbeyi etmeyi gerektiren bir günah olması lazım orta yerde. Sonra günaha tevbe eden insan ve nihayet tevbeyi kabul eden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Öncelikle tevbe etmeyi gerektiren günah, tevbenin söz konusu olabilmesi için işlenmiş bir günahın bulunması gerekir. Günah Kur'an-ı Kerim'de büyük günah ve küçük günah olarak 2 çeşit zikredilmektedir. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَذَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّيَاتِكُمْ, eğer siz yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz diyor Cenab-ı Hak. Ve nudhilküm mudhalen kerima, ve sizi güzel bir yere yani cennete yerleştiririz, sizi oraya koyarız buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Bu ayette büyük günahlar kebair kelimesiyle, küçük günahlar da seyyiat kelimesiyle ifade edilmiştir. Başka bir ayette bu husus şöyle ifade edilmiştir. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ, İnne rabbeke vasi'ul mağfire. İşlerini en güzel biçimde yapan mümin kimseler küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Bu ayette de günahlar, büyük günahlar, çirkin işler ve küçük günahlar olmak üzere iki çeşit zikredilmiştir ayet-i kerimede. Mümin büyük veya küçük her türlü günahtan sakınmalı, günahını sırtında kendisine sıkıntı veren ağır bir yük olarak görmelidir. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin günahlarını sanki dibinde oturup da üzerine düşeceğini sandığı bir dağ gibi görür. Dibinde oturup da üzerine düşeceğini sandığı bir dağ gibi görür. Facir ise, günahkar ise günahlarını burnuna konan sinek gibi görür. Yani onu basit bir şey zanneder. Kıymetli müminler, küçük günahlar, ibadetler, musibet ve felaketlere sabır gibi yapılan güzel ameller sebebiyle bağışlanır. Mesela namazla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Es-salatul hams ve cuma beş vakit namaz ve cuma namazı ile cumuati diğer cumaya kadar kefaretun kefarettir lima beynehunne aradaki işlenen günahlara kefarettir. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde diğer günahlara kefarettir. İzeştenibit kebair İzeştenebetil kebair yani büyük günahlardan kaçınıldığı sürece küçük günahlara kefaret olurlar diyor. Beş vakit namaz ve cuma namazı diğer cuma namazına kadar işlenen büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde aralarda işlemiş olduğumuz küçük günahlara kefaret olarak zikrediyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir başka hadisinde mümin kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü hatta küçük bir tasa hali isabet edecek olsa bunlar müminin bir bölüm günahlarına kefaret olur. Onlara sabrettiği sürece o yorgunluk, o ağrı, o hastalık günahlarına kefaret olur diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümana fenalık, hastalık, keder, hüzün, eza, can sıkıntısı arız olmaz. Hatta vücuduna bir diken batırılmaz ki Allah bu musibetler sebebiyle onun hatalarını ve günahlarını bağışlamış olmasın anlamındaki hadisler buna delil olarak ifade edilir kıymetli kardeşlerim. Büyük günahlara mutlaka tevbe edilmesi gerekir. Büyük günah kavramı Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikredilen hırsızlık etmek, yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak, iftira etmek, zina etmek, namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek gibi Allah ve sevgili peygamberinin kesin emir ve yasaklarına uymamak, haram kıldığı şeyleri yapmak ve işleyenlere ceza olarak Allah'ın gazabı, laneti, azabı ve cehennem olduğu bildirilen günahları işlemektir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu günahları yapanlar büyük günah işlemiş olurlar. Allah ve peygamberin emir ve yasaklarına uymak sevap, uymamak ise günahtır. Mümin küçük büyük demeden her türlü günahtan sakınmalıdır. Tevbeyi gerektirmiyor diye küçük günahları işlemek doğru bir davranış değildir. Çünkü küçük günahlar çoğaldıkça insanın büyük günahlar işlemesine sebep olabilir. Tevbenin geçerli olabilmesi için makbul bir tövbe olması gerekir. Makbul tövbe şartlarına uygun yapılan tövbe denir ki bu tövbe Kur'an-ı Kerim'de tevbe-i nasuh olarak ifade edilmiştir. Ya eyyühellezine amenu iman edenler tövbu tövbe edin ilallahi Rabbinize tövbeten nasuha. Allah'a işledikten samimiyle nasuh bir tövbeyle pişman olarak ennedametü tövbetin diyor başka bir hadiste peygamberimiz pişman olmak nedamet duymak tövbedir diyor. Dolayısıyla iştenlikle samimiyetle Rabbimize tövbe etmemiz nasuh tövbe olarak ifade ediliyor. Nasuh tövbe samimi olarak yapılan insanın halini düzelten ve Tabiri caizse Hazreti Ömer'in ifade ettiği gibi sütün bir daha memeye dönmediği gibi kişinin de tevbe ettiği takdirde bir daha günaha dönmeme azmi ve kararlılığı olarak ifade edilir kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ali tevbenin altı özelliğini şöyle ifade eder. Bir tevbenin gerçek manada tevbe olabilmesi için geçmiş günahlara pişmanlık duymak, yerine getiremediği farzları kaza etmek, mazlumun hakkını vermek, hak sahipleriyle helalleşmek, bir daha günaha dönmemeye azmetmek, ibadet ve itaatle nefsi olgunlaştırmaktır. Evet, bu unsurları yerine getiren bu manada, gerçek manada tevbe etmiş olur kıymetli kardeşlerim. Günah işleyen insan ya Allah-u Teala'nın hakkını veya kul hakkını ihlal etmiş olur. Bir başka ifadeyle insan Allah'a karşı veya insanlara karşı günah işlemiş olur. Allah'a karşı işlenen günahlar, bu tür günahlar iki şekilde işlenir. Birincisi Allah'ın farz kıldığı bir görevi terk etmek. Bu tür günaha tövbe, pişmanlık duymak ve hemen o görevi yapmaya başlamak. Geçmişte yapamadıklarını kaza etmek, Allah'tan af ve mağfiret dilemekle gerçekleşir. Mesela mümin namaz kılmıyor ve oruç tutmuyorsa hemen namaz kılmaya ve oruç tutmaya başlar. Geçmişte tutamadığını, geçmişte kılmadıklarını da kaza eder bu manada. İkinci olarak Allah-u Teala'ya karşı işlenen günahlardan Allah'ın haram kıldığı ve yasak ettiği bir şeyi yapmak. Bu tür günaha tevbe, haram ve yasak olan söz, fiil ve davranışı terk etmek, yaptığına pişman olmak, Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dilemekle gerçekleşir. Mesela içki içenin derhal içkiyi, kumar suçu işleyenin kumarı terk etmesi buna misal teşkil eder kıymetli kardeşlerim. Allah hakkıyla ilgili günaha tevbe etmede üç şartın birlikte bulunması gerekir. Günah işlediğine pişmanlık duymak, işlediği günahı terk etmek, o günahı bir daha yapmamaya karar vermek. Bu üç şarttan biri eksik olursa tevbe geçerli olmaz kıymetli kardeşlerim. İnsanlara karşı işlenen günahlar, kısaca ifade edelim. Bu tür günahlar da iki şekilde işlenir. Birincisi borcu vermemek, malına veya canına zarar vermek şeklinde maddi olur. Bu tür günaha tevbe edilebilmek için haksız olarak elde edilen malın sahibine iadesi, mal mevcut olup sahibi bilinmiyorsa bu malın sadaka olarak verilmesi, zarar telafi edilen bir şey ise bu zararın telafi edilmesi gerekir. İkinci olarak gönül kırmak, üzmek, gıybet etmek, suizanda bulunmak suretiyle manevi şekilde olur ki insanlara karşı işlenen günahlardan bir diğer örnek, bu tür günahın tevbesi hak sahibinden özür dilenip helallik alınmak suretiyle yapılır. Hak sahibi ölmüş ise arkasından hayır dua yapılır, hayır ve hasenat işlenir. Dolayısıyla kul hakkıyla ilgili günaha tevbede Allah hakkıyla ilgili tevbedeki şartlara ilave olarak kul hakkından kurtulmak ve hak sahibiyle helalleşmek şarttır. Kimde başkasının malı ve namusu ile ilgili hakkı varsa paranın ve malın geçerli olmadığı kıyamet gününden önce o kişiden helallik alsın. Aksi takdirde o kişinin iyiliklerinden alınarak yaptığı haksızlıklara mukabil hak sahibine verilir. O kişinin iyiliği yoksa hak sahibinin günahlarından alınarak haksızlık edene yüklenir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, tevbe etmede zaman ve mekan şartı var mıdır? Kısaca ona da değinmiş olalım. İşlenen günaha en kısa zamanda tevbe edilmelidir. Çünkü tevbeyi geciktirmek ayrı bir günahtır. Tevbe etmeyi geciktiren kimse Allah-u Teala'nın tevbe edin emrine uymamış olur. Yüce Allah tevbenin acele yapılmasını emretmektedir. İnneme tevbetu alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehaletin ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah katında tövbe ancak bilmeyerek, günah işleyip, sonra çok geçmeden, min garib, hem acelelikte, hemen yakın zamanda, çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah, فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Bunların tövbesini Allah-u Teala kabul eder. Dolayısıyla ayette geçen es-su kelimesi, küfür, şirk, nifak ve isyan gibi bütün günahları kapsar. Bilmeyerek diye çevirdiğimiz cehalet kelimesi, bir söz, fiil veya davranışın günah olduğunu bilmeyerek yapmak anlamında değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bilerek veya bilmeyerek yapılsın her günahın cehalet olduğu konusunda ittifak ettiklerini söylemişlerdir. Dolayısıyla Allah'a isyan eden kimse o günahı terk edinceye kadar cahildir. Ayette geçen min karibin, yani en yakın zamanda, ölümden önce yaşama ümidi varken bir an önce tevbe edilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kulunun tevbesini can boğaza gelmedikçe kabul eder anlamındaki hadisi buna işaret etmektedir. Son nefeste yapılan iman da tevbe de makbul olmaz. Nitekim son nefesinde denizde boğulmak üzereyken tevbe edip İman etmek isteyen zalim Firavun'un imanı kabul olmamıştır. Nisa suresinin 18. ayetinde son nefeste yapılan iman ve tevbenin makbul olmadığı açıkça ifade edilmiştir. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْعَانَ وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ Yoksa makbul tevbe, kötülükleri, günahları yapıp yani velellezine yemutune ve hum kuffar. Yoksa makbul tevbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da sonra kendilerine ölüm gelip

sebep olur. Çünkü her günahla kalpte siyah bir nokta hasıl olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Mümin bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Hayır, hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları günahlar kalplerini paslandırmıştır. Kella bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Onların kazanmakta oldukları günahlar kalplerini paslandırmıştır. Dolayısıyla günahta ısrar etmemek, günaha bir an önce tevbe etmek, tevbede acele etmek gerekiyor kıymetli müminler. Tevbe için belli bir mekana ihtiyaç yoktur. Kişi her zaman ve her yerde tevbe edebilir. Yeter ki samimiyetle Allah'a yönelsin, günahının affını istesin. Tevbe her yerde olur. Camide, evde, iş yerinde, yolda, herhangi bir yerde yapılabilir. Kişinin günahlarını göz önüne getirerek onların çirkinliklerinden kurtulmaya karar verdiği her yer tevbe için bir mekandır. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında karanlıklar içinde günahını itiraf ederek tevbe etmesi bunun delilidir. Kıymetli kardeşlerim, tevbe etmek için bir aracıya ihtiyaç da yoktur. Tevbenin yeri iman ve ihlasın yeri olan kalptir. Kalbiyle Allah'a yönelen, günah işlediğine pişmanlık duyan, günah işlediğine pişmanlık duyan ve işlediği günahı terk eden kimse tevbe etmiş sayılır. Kıymetli kardeşlerim, insan günah işleyebilir. Önemli olan insanın hiç günah işlememiş olması değil, günah işlediğinin bilincinde olması, yaptığı hatanın farkına varması, Allah ve Peygamber'e isyan durumuna düştüğünü anlaması, işlediği günahtan dolayı huzursuzluk duyarak derhal tevbeye koşabilmesidir. Çünkü günah işledikten sonra kişinin huzursuz olması onun imanına işarettir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu kimseleri muttaki ve muhsin olarak isimlendirmektedir. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Onlar, o muttaki insanlar, çirkin bir işle yaptıkları zaman yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyen kişilerdir. وَمَنْ يَعْفِرِ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Onlar bile bile işledikleri günahlarda asla ısrar etmezler buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise sen iyi amelleri, amellerin eğer seni iyi amellerin sevindiriyor, kötü amellerin, günahların seni üzüyorsa sen müminsin. Mümini o kadar güzel tarif etmiş ki, yani iyilik yaptığında seviniyor, bir günah, bir kötülük işlediğinde de üzülüyorsan sen müminsin buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her ne kadar işlediği günahların tamamına tevbe etmek esas ise de kişi sadece işlediği herhangi bir günahına da tevbe edebilir. Yani işlediği bir sürü haramlar vardır. Onlardan bir tanesine, örneğin alkol bağımlısı bir kişi düşünelim. Bir anda alkolü terk edemeyebilir. İçki içmeyi terk edemiyor diye işlediği diğer günahlara tevbeyi terk etmesi gerekmez. Yani hepsine birden terk edeyim. Tabii ki günahları terk etmek esastır. Ama ayrı ayrı her birine de tevbe edilebilir. Her bir günahı bu manada Allah'ın yasakladığı günahlardan uzak durmaktır esas olan. Ama birine tevbe edemiyor diye tevbeyi geciktirmek ya da tevbeyi genelleştirip diğer günahlardan vazgeçme kararlılığını göstermemek gibi bir yanlış olmamalı müminin hayatında. Kişi tövbe ettikten sonra halini düzeltmeli, yaptığı kötülüklerin yerine iyi ameller yapmaya çalışmalıdır. İlla men tâbe ve amele ve amene ve amil amelen salihen, ancak tövbe edip sonra salih amel işleyenler, fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat, Allah bunların kötü amellerini iyi amellere çevirir. Ancak tevbe edip iman eden ve salih amel işleyenler hariç Allah bunların kötü amellerini iyi amellere çevirir. Kim tevbe edip de ve men tevbe ve amile salihen, kim tevbe edip sonra salih amel işlerse

0: فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. İşte o, Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner ifade buyuruluyor kıymetli kardeşlerim. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Şartlarına uygun olarak tevbe eden kimse, bakın Peygamberimizin ifade ettiği gibi, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ, günahına tevbe eden, كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ, hiç günah işlememiş gibidir müjdesini veriyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dinimizde tövbe doğrudan doğruya hiç aracı olmadan Allah-u Teala'ya yapılır. Şartlarına uygun olarak yapılan tevbeyi Allah-u Teala kabul eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kendisini tevbeleri kabul eden, kabilü tevvab, tevbeleri çok kabul eden, devamlı kabul eden tevvab, günahları bağışlayan gafilü zenub, günahları çok bağışlayan gafur olarak Cenab-ı Hak kendisini tanıtmaktadır. Allah günahları bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi olandır Cenab-ı Hak. Gafiriz zenbi ve kabili tevbi, şedidil ikabi zid taul. İnnallâhe tevvâbur rahîm. Şüphesiz Allah çok merhametlidir, tevbeleri çok kabul edendir. Ve huvellezî yekbelü tevbete an ibadihi ve ya'fu ani seyyâti ve ya'lem mâ tef'alûn. O kullarının tevbesini kabul eden, günahlarını bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Şüphe yok ki ben tövbe edip iman eden ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affedeceğim. Ne kadar güzel bir müjde. Taha suresinde ifade edildiği gibi, ve inni le gaffarun limen tabe ve amele ve amile salihan thumme ihteda. Yüce Allah'ın tevbeleri kabul etmesi, onun merhametinin geniş olmasının bir sonucudur. Allah-u Teala kulunun tevbesine çok sevinir. Allah birinizin tevbesine yitiğini çölde bulan kimsenin sevinmesinden daha çok sevinir. Bir insan çölde devesini kaybedip de orada bulduğunda nasıl sevinirse, Cenab-ı Hak da bir kulunun tevbesine bu kadar sevinir buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer bin Hattab anlatıyor. Müminlerle müşrikler arasında yapılan bir savaş sonunda bir esir grubu Hazreti Peygamber'e geldiler. Bu sırada bir kadın esir bir o yana bir bu yana koşarak kaybettiği çocuğunu arıyordu. Çocuğunu esirler arasında buldu. Onu aldı, hasretle bağrına bastı ve emzirmeye başladı. Bunu gören Allah elçisi bize döndü ve ne dersiniz, hiç bu kadın çocuğunu ateşe atabilir mi dedi. Biz de hayır, Allah'a yemin ederiz ki o kadın çocuğunu atamaz dedik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamla Allah'ın kullarına merhameti, Allahu erhamu bi ibadihi min hazihi bi velediha. Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan şefkatinden daha fazladır buyurdu. Yüce Allah Celle Celaluhu çok merhametlidir. Kendisine yönelen ve işlediği günahı itiraf edip af dileyen kulunu bağışlar. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. Peygamberimizin ifade ettiği gibi. Bunlardan 99 tanesini kendisine, bir tanesini de arza indirmiştir. Bu bir parça rahmetle tüm yaratıklar birbirlerine şefkat gösterirler. O kadar ki bir hayvanın yavrusunu emzirirken bir kötülük dokunur diye ayağını kaldırması da bir rahmettir, bir rahmetin sonucudur buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. De ki, ey kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. اِنَّ اللّٰهِ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah bütün günahları bağışlar. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Çünkü o çok bağışlayan ve çok merhamet edendir buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah-u Teala tövbe eden kullarından razı olur, onları sever. اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَضَحِّرِينَ. Şüphesiz Allah çokça tövbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever. Ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak inşallah tevbelerimizi kabul buyursun. İnşallah insanoğlu sevap ve günah işleyebilecek özellikle yaratılmıştır. Peygamberler hariç her insanın az ya da çok günahı vardır. Yüce Allah da insanın hiç günah işlememesini değil, günahta ısrar etmemesini, işlediği günaha tevbe etmesini Cenab-ı Hak istemektedir. Bu itibarla insan işlediği günahına tevbe etmelidir. İnsanın tevbe etmede acele etmesi gerekir. Çünkü ölümün insana ne zaman geleceği belli değildir. Ölüm gelip çatmadan önce şartlarına uygun tevbe edildiği takdirde Allah-u Teala kulunun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah tevvap, yani tevbeleri çok kabul edendir. Tövbeler aracıya ihtiyacı olmadan doğrudan Allah-u Teala'ya yapılır. Tevbe etmek için özel bir zamana ve mekana ihtiyaç yoktur. Her zaman ve her mekanda tövbe edilebilir. Kul hakları ile ilgili günahlarda hak sahibine hakkının verilmesi ve ondan helallik alınması gerekir. Şirk, küfür, inkar, isyan, büyük küçük her türlü günahtan şartlarına uygun tevbe edildiği takdirde tevbesi kabul olur. Sadece son nefeste yapılan tevbeler geçerli değildir. Cenab-ı Hak inşallah kendisine emirlerine itaat eden, yasaklarından kaçınanlardan eylesin. İnsan olarak yaptığımız hatalardan pişmanlık duyanlardan eylesin. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Cenab-ı Hak evlatlarımızı, nesillerimizi her türlü şeytani şeylerden muhafaza buyursun. Fıtrat üzere geldiğimiz bu dünyadan, tertemiz geldiğimiz bu dünyadan Cenab-ı Hak fıtratımızı bozacak davranışlardan bizleri muhafaza buyursun. İmanla, salih amellerle kendi huzuruna bizleri kabul eylesin. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Razı olacağı amellerde bizleri daim eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Melbourne Diyanet Cuma saati devam ediyor.
2: İlmihal vakti. Soralım, öğrenelim.
0: Dua-kader ilişkisi nedir? Duanın eceli değiştirdiği, belaları uzaklaştırdığı sözü ne anlama gelmektedir? Duanın sonuç doğuracak bir sebep olarak görülmesi, konunun kaderle ilişkisini akla getirmektedir. Tabiat olayları, sünnetullah denilen ilahi kanunlara uygun olarak meydana gelmektedir. Başka bir deyişle, tabiatta ortaya çıkan her olayın mutlaka bir sebebi vardır. İnsanın fiilleri de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi içinde cereyan etmektedir. Sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan Allah-u Teala'dır. Dua takdirin bir parçasıdır. Hadislerde duanın belaları def edeceğine işaret edilse de ezelde duaya bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine duayla meydana gelecektir. Allah-u Teala ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmektedir. Dolayısıyla dua diğer sebepler gibi bir sebeptir. Başka bir ifadeyle dua sonucunda bir değişikliğin olmasını Allah-u Teala dilemişse bu değişiklik tabii sebep-sonuç ilişkisi içinde hayır veya şer olarak ortaya çıkmaktadır. Dua kulluğun gereğidir. Yoksa dua Allah'ın meydana geleceğini ezelde takdir ettiği şeyin gerçekleşmesini önlemesi, takdir etmediği şeyin meydana gelmesini sağlaması için yapılan bir amel değildir. Ayrıca duadan maksat Allah'ın bilmediği şeyi ona hatırlatma anlamını asla taşımaz. Dua, kişinin kulluğunu göstermesi, aczini ve ihtiyacını Allah'a arz etmesidir. Duada tevessül ne demektir? Duada vesilenin dini kaynağı var mıdır? Tevessül, Allah'a yaklaşmak veya bir dileğin kabul edilmesini ya da bir musibetin def edilmesini sağlamak amacıyla dua esnasında Allah'ın güzel isimlerinden veya yüce sıfatlardan birini, işlediği güzel bir ameli veya yaşamakta olan salih bir insanın duasını vasıta kılmak demektir. Vesile kelimesi Kur'an'da iki yerde geçmektedir. Maide suresinde Ayette müminlerin Allah'a yaklaşmak için vesile aramaları istenmektedir. Ayette geçen vesileden maksat da Allah'a boyun eğip onun hoşnutluğunu kazandıracak güzel ameller işleyerek ona yaklaşmaktır. Güzel amellerin vesile kılınması ve yaşamakta olan salih bir kişinin duasıyla tevessül caiz kabul edilmiştir. Bunun dışında Allah'tan başkasından isteme şeklindeki dinimizin onaylamadığı tavırlar içerisine girmek ise caiz değildir. Zira dua sadece Allah'a yapılır, istekler ona arz edilir. Gayrimüslimlere dua etmek, rahmet okumak, istiğfar etmek caiz midir? Gayrimüslimlere rahmet okumak ve istiğfar etmek, onların yaşarken inkar ettikleri Yüce Allah'tan onlar adına af dilemek anlamına gelir. İslam inancına göre herkes Yüce Allah'a ve dinine inanmakla mükellef olduğu için kişinin kendi ameli esas kabul edilmiştir. Bir kimse hayattayken iman etmeyip küfür üzere öldükten sonra başkalarının onun için yapacağı dualar geçersiz olur ve ona herhangi bir faydası dokunmaz. Nitekim birçok ayet-i kerimede inkar üzere ölen kafirlerin onlara af dilense bile affedilmeyecekleri belirtilmiş ve onlara istiğfar edilmesi yasaklanmıştır. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeyken ona La ilahe illallah kelimesini telkin etmiş, iman etmemesi üzerine Allah'a yemin ederim ki senin için af ve mağfiret dilemek bana yasaklanmadığı sürece senin için muhakkak Allah'tan mağfiret dileyeceğim buyurmuştur. Bu olay üzerine cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra yakınların da olsa Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere ne de müminlere yaraşır ayeti inmiştir. Başka bir rivayette ise Hazreti Peygamber aleyhisselamın münafıkların başı sayılan Abdullah bin Übey bin Selül'ün cenaze namazını kıldığı, akabinde ona rahmet dileyeceği ifade ettikten sonra asla onlardan ölen birinin namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler mealindeki ayetin nazil olduğu belirtilmektedir. İlgili ayetlerden hareketle Müslüman bir kimsenin gayrimüslim olarak ölen bir kimseye istiğfar etmemesi ve rahmet dilememesi gerektiği, böyle bir cenazeyle karşılaştığında da nazik cümlelerle taziye dileğinde bulunması ve kalanlara sabrı tavsiye edip teselli vermesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmi yetefekkerûn. Sadakallâhu'l-azîm. Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrun nikâhi eyseruhu. Sadaka Resûlullah. Muhterem Müslümanlar, kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır ayeti kerimesinde ifade edildiği üzere ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellilerinden biri de ailedir. Aziz müminler, aile İslam'ın ilkelerini belirlediği nikah akdiyle kurulan huzur ve muhabbet yuvasıdır. Sıkıntıların birlikte omuzlandığı, kederlerin paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı huzur ocağıdır. Aile, bizleri günahlardan uzak tutan güvenli bir sığınaktır. Milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamıza vesile olan bir müessesedir. Değerli Müslümanlar, aile olmak sadece aynı mekanı paylaşmak değildir. Aile olmak, dünyayı da ahireti de cennete çevirmek için el ele verebilmektir. İyi günde olduğu gibi kötü günde de birlik ve beraberliği güçlü kılabilmektir. Aile olmak, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini hayatımıza yansıtabilmektir. Onun gibi elinden ve dilinden emin olunan güvenilir bir eş olabilmektir. Kızını ayakta karşılayıp yerini ona ikram eden vefakar bir baba olabilmektir. Namazdayken omuzlarına çıkan torunlarının oyunlarını bozmamak için secdesini uzatan müşfik bir dede olabilmektir. Yetim ve öksüzlere hamilik yapan, kimsesiz çocuklara aile sıcaklığını hissettiren merhametli bir insan olabilmektir. Kıymetli müminler, her geçen gün aile değerlerimiz örselenmekte, evlilikler külfetli hale getirilmekte, bekarlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. İnancımızda rızkın Allah'a ait olduğu vurgulanmasına rağmen çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştırdığı söylemleri günden güne artmaktadır. Halbuki devletlerin geleceği ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirmesine bağlıdır. Milletlerin en büyük sermayesi milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir. Bu sebeple göz aydınlığı evlatlarımızın evliliklerine yardımcı olmak sadece anne ve babaların değil bütün toplumun ortak sorumluluğudur. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitiriyoruz. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. İçinizde ailesine karşı en iyi olan da benim. Aziz Müslümanlar, Kur'an'da Yüce Rabbimiz, ey insanlar, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın buyurmaktadır. Allah ve din adını kullanarak kendi davası, ikbali ve menfaati için dini değerleri istismar edenler geçmişten günümüze tarih sahnesinde hep var ola gelmişlerdir. Bundan 10 yıl önce meydana gelen darbe girişiminde de tecrübe ettiğimiz üzere bu tür yapı ve oluşumlar inanmış kesimlerin zihinlerini bulandıran İslam'a aykırı biçimde ürettikleri kutsallıklarla yalnızca İslam'a zarar vermekle kalmamış, aynı zamanda dünyadaki İslam algısına, ümmetin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzur ve güvenliğine de zarar vermişlerdir. Özellikle din, devlet, millet, demokrasi gibi alanlara sızan din soslu illegal yapılar ve terör örgütleri İslam ile şiddet, terör ve savaş gibi kavramların iç içe geçirilmesine, dini tutum ve değerlerin hoyratça istismar edilmesine sebep olmuştur. Bugün bizlere düşen bu tür istismarcı kişi ve yapıların...
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Dinka.